İş yer dika, bu kırın dika. Miss World diki, World Cup dika. Çandrayan dika.